koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sen hoş gel, gel, gel beni üzme, gel, gel. Kimseye gitme, koş, koş, koş bana sen koş, koş, koş. Aşkınlayım sen hoş, sarılsam sana ümitli bakışla. Yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda. Ömrüm geçiyor her an seni anmakla.